Tam baş guhdarin baxaşa üstüne lal. İru amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajar yanı borama. Briya radio de lal. O xalik ama ya İru, nesir oleyzere deştiyan yaşı ezidiyan. Veren bir evre nasıl gelin?

Oliver, vision da viajale como yo y Luke. Juliana buena bon. Briara tio de lan. Gelek spas, şpuku her gün ava. Hartım, onda keyfi hoş edebilir miyim?

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

Osman, fəqir teyran, ku avsala 1590 da jdayik biya. Osala 1670 jiyana xaj dazdaya, o çuya sar duluvan yaxa. Yek jimesin tirin helbistvanin klasiki enku adabetiya kurdiya, o vakiko peşengiya ka helbista ku abekiya ut felsefaya, o oliya serdama zirina o adabetiya da kurdiya. Utin askerin ku agahiyan kasavi, navivi ya rastin Mehmet Meksiya. Oli navaviji fiqi teyrana. Tewataya fiqi çukan. Diru kajdayik buna o minajidibirin ku mernaviji sal 1510 dajdayik bi.